aşağı emin odilerimi dilik idil odinim. Âlem ebisi ağları makul ve aşka disan ecmiye ağları makul ahatına sardala ve disal oderun iştinim. Paşa emri akıdı darbe kederiye ke mirata ekran dibe lauta kherita alamı bade şemdin o dibe kulike duazda mirata adım alafın fesad akhini khudeta ala disale neyle amkada hududu ve late jorin ve kasabe nabe khude komik aşka mahkul mederbune ha misseden gaban kibrayen işe mecbal aşka atinine ve bere adlı ihsen ağa edel o din dini ve kasab nabe khude hecundu kisar aleme disale derbike darbe jubara ve late gerib oğul betlebi zor ve hadder دی سانه من گه حمدانیه مخو خلاص کدیه مگوش بولن عشیر از اوزاره شرب دینه به درکه چی رو ممان فنره باره مجدنیا هده تفینه

Bana kulla halle halil ay baba kızın ya çabil yani Marta Eliyat'ın kardeş de Seyitka Mali Romeya barı da kudrayacak gülle yeko hoş da beyecek. Harçi divane agi temale bu abim teyde arun işte be. Bırak kesru men ye haberi yakın edin.